ko'ngil dardiga topmay boraman hargiz davo istab. Ani umri kiromi hasrato bulg'ay ado istab. Necha yurdim adoshib to'g'ri yo'ldan besaru somon. Tutib ilgimni yo'lg'a solsa deb bir rahnamo. Necha yerga surib yuz yaxshilar yo'lida

0: radyosu'da.
1: Kıldırgıç.
2: Supermarketdan. Tabriklaymiz. Siz nazorat kamerasini o'g'irlamoqchi bo'lgan 100-xaridorsiz.

0: Uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari,
1: bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga. Biz bilan birga.

0: Kech.
1: Ikki yigit bir qiznikiga mehmonga kelishibdi. Yigitlarning biri qizdan: "Kechirasiz, sizdan kishpak yo'qmi?" "Bor, mana marhamat." So'ng qiz ikkinchi yigitga yuzlanib dedi: "Sizga ham kerakdir?" Ikkinchi yigit javob qildi: "Yo'q, rahmat. Mening paypog'im but-butun."

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ay ay.
4: Azade. Dur gene. Namçı oturasan, keçkurun vahlı yatsın. Ertelep keç durasan, bu ne mi diyen gibi?
2: Vosteke, tohti, hazırtıramın. Şu sizemçi özü keçesi bile okulamadım. Ne? 12 metre uygandım de. Her uygan gelimden keyin okulamayım ben.
4: İyi. Onda hazır değil mi? Okulamayı yapsam, ne mi kalsın onda azaş?
2: Vay, çukur olma Vosteke tuş.
4: Çukur olma, ben de çukur olsam. Bilesem mazada, sanki elbette uzun doktoru kursatıp gelişim gerek. Şart eken.
2: Endi nimaga? Nima qilaman doktor oldiga borib kasalmasman-ku?
4: Ye, qizimsa, sen borgin doktoringa albatta bitta kasalingni top beradi.
2: Endi men unaqa deb o'ysiz?
4: Chunki doktorlarning ham bola chaqasi bor-ku.

0: kuzning
1: beqiyos ziynatidan
0: bahor.
2: Bizda kuz mavsumi.
1: Markaz radiosi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş Ailə.
2: Vostaki.
3: Az aşkı.
1: Yaş Ailə.
3: Katke ketti ki ne indi? Tez rak kelakam idi mi? Azade. Azade. Yes, sen hatın.
2: Nima? Voy nima?
3: Bu men haligi jonim sizga choy tayyorlab qo'ydim. Kim yeysizmi demoqchi edim.
2: Uf, hozir ketvonman. Ish qilib shirin choy qilib qo'ydingizmi?
3: Ey, choy ichmay zahar ichgur. Aha, qalampirli shakardan aralashtirib qo'ydim.
2: Nima?
3: Yo, haligi qalampir ham yeysizmi jonim demoqchi edim.
2: Vostaki, shu kunlarda jam mehribon bo'lib ketyapsizmi?
3: Ozosh, senga mehr ko'rsatmasam, kimga ko'rsataman? Kimga aytgan? Ozoda, televizorimiz qani jonim?
2: Olib ketishdi.
3: Kim olib ketadi?
2: Bilmasam, boya bittasi kelib, sizlarga televizor kerakmi dedi. Yo'q desam, televizorimizni olib ketdi.

0: Ben Zuhal.
1: Asıl Zode.
2: Vay orta eşittim mi? Gecece Anıl Masturan'ın fotoğrafı bulundu mu?
3: Yok e, kim gidiyor atken?
2: Kim ki bu arada uzun yürgen yedi gidi?
3: Vay rastam, kando mazzeye bilesem nezo. Anım ki kız bola uçun en kodda baxt bu sevgen insanı turmuşga çıkış bosa kerege.
2: Yok anım çocuk, en yakın dugonasını sevgeni turmuşga çıkış kız bola uçun en oley baxt bosa kere.
3: Vay, nima günahı duasın?
2: Çünkü her bir kız uzun yakın dugonasını yedini aldıge uçuraşuge çıkkandı uzun ota akıllı qilib ko'rsatdi, keyin unga ergita yubogandan keyin hamma hunarlarini ko'rsatdi. O'zini yigiti bo'lsa, uni allaqachon o'rgangan, o'rganib bo'lgan bo'ladi. To'ydan keyin aldasa ham baribir ishonmaydi-da.
3: Ha, shunaqa degan. O'shaning uchun men har doim yigitim bilan uchrashsam, sen lip etib qattandir paydo bo'lib qolib, o'zini aqlli qizlar deb tutar ekansan-da. Sen shunchalik borishingni bilmovdim, Nazo.
2: Nima?
4: Ikki dugona.

0: Ilgich.
1: Xalazinlikni ichi, xalazinlik ishlab turibdi. Juda sovuq harorat. Bir paket pomidor turibdi xalazinlik ichida. Bir payt paketdan ovoz chiqyapti.
2: Ay, u, ay, muncha sovuq, sovqotib ketdi. Oldingiz, gapiradigan pomidormi? Deyotgan ekan.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Bir kuni bir yo'lovchi ketayotgan ekan, doq qarsa yo'ldan bitta keksaroq odam chiqibdi. Amaki, assalomu alaykum. Kechirasiz, mana shu yerda 256-chi maktab qayerda bora shu Sobir Rahimov nomli maktab. Bolam shu maktab bilmadim. May qara. Mana shu yerdanchi ostanovkani ko'ryapsizmi, ostanovkani? Ha, otaxon, ko'ryapman. Mana shu ostanovkadan 32-chi avtobus keladi. O'shanga o'tirasan-da, ikki ostanovkacha emasi yurib, o'sha yerdan tushasan. O'sha tushganingdan keyin shunaqa qarsang, 9 etajga bor. 9 etajdan ozgina yurasan, orqasiga o'tsang, o'sha yerda mahalla bor. Shu Beruniy mahallasimi, bir qanaqadir mahalla bor. O'sha yerdan yurasan ozgina bir 200 metr yursang, bog'cha bor. O'sha bog'chadan so'rasang, o'shalar bilishadi. Shu o'sha yerdachi 75-chi maktab bor menimcha. O'sha maktab tarafga yurasan, bir 200 metr yurasan, o'sha maktab yonida yursang, o'sha yerda doktor bor o'sha yerda. Tomo doktor bor, Hasan aka degan. O'sha uyni so'raysan. O'sha uylarga borgandan keyin, o'sha uylardan shunda chap tarafga qarasang, o'sha yerda bitta mashina bor, Moskvich bor. Shunda to'rtta g'ildiragi yo'q. O'sha 5 yildan beri turibdi shu Moskvich. O'sha Moskvich to'g'risida shunda bir 200 metr yursang, 3ta 9 etajga bor. O'sha 9 etajga chiqsang, yo'q, birinchisiga emas, hozir ikkinchisiga menimcha chiqasan. Chiqasan, shu liftdan ko'tarilsan 9-chi etajga. Chiqqaningda 3ta kvartira bor. Bunisiga emas, tak birinchisimi, ikkinchisimi, shu ikkinchisiga kirasan-da, ikkinchisiga kirsang, o'sha yerda xalodilnik bor. Ha, otaxon gapirma. Xalodilnik ochasan, o'sha yerda xalodilnik ochsang, 3ta talinka turibdi. 3ta talinkada 3ta tovuq turibdi. Birinchisini, yo, ikkinchisini ham tegmaysan. 3-chi tovuq bor-ku desa. Ha, amaki, bosh desa. Ana o'sha tovuqni boshini qotirgan, borib, ey, bor, mani boshim qotirmagin.